ngidekan babon nah pangsido pacuh sayo agem-ageman jening ajak mekejangi teh ane ade di sami paning.